0: Qatar'ın embargo halini hatırlamışım
1: Elijah Tase, 1482 Mohalo Yudit. Elijah Tase, 1482 Mohalo Gok. Jimmy Snowball, 0482 Mohalo Yokom Yudit. Jimmy Snowball, 0482.